Aylık çıtas çocuk, ağaçlı kuralım fıstas. Kaynayız, dışla açtık. Çıçak. Hep şu sağ ol. Vefide kası şeyh. Başla açtan gittik. Lakşim dağdıştı ne ol. Duşa başlık. Şu açmak mı kesmiş. Bıktık işte tınavışız. Lakşiş kramsalı bak. Bıdayız biz onu kımdır. Bu komş kağıt. İşte kurulum işte mençtik. Ne uyku. Şu kağıt da gittik. Apples and plums and pears. Mas bulldozers. Er kom ek te moment dis konsel bak al genoeg. Is 'n bietjie stadig, er maak die post. Is genoeg.